0: Diyeceğim. Annem kesilemiş o lan. Şko baş zayıf lan.
1: Banki.
0: Ecek üstüne de ka. Right. O ara bir soru çıtıra fa. Bekle fam sasa sakayım. Kwa bela kurun teka. Mun teka la bu anne bat tetele. Men gede bu tetele rewai. Deren son ona su yungwe.
2: Şişi mi ne ha. Ha. Ha. Enke sakı tetele rewai.
0: Hey.
2: Ha. No papa mamina. Bu na nama fizle ya ton.
0: İna ne?
2: Ah, I'm sure that I'm going to kiss you. Elsinna ni mina ni mama yako na jiwani.
0: La jiwani la.
2: Thank you.
0: Thank you. Ela ufumu sasa sasa sasa elsinna ali wada bixo jisera fam la usere so. Mon mina ne ne ndale shunga fanela mina na wena taba kare koma na laga 060-8875-1042. Mix Robin. Mita karum gana mapusha kambi shosu karum tala kawar liya mune karun beka rati mina dinara wara yosta olega. Yinga sebo na mix Robin awara liya. Awaralia ya bonega se ba ndlela se bra kahle ta kahle na Josh Herman se bra kona afa msa kahle ba ndo ndo ba hekele heke mix romina ya go pusha le mina bona ka re ya bona na mina DJ Radio mo shi the praise of the king na the jarash ganye se ka radio and se me kahle mina jar ka mgatsa jar ka mtudelo vhala go se re so ni re mina bona dipeni kahle ne kona go rishina.